da Raušen leski nure ve bile karşılatın hiç yarı da yerli serkodumdan Raušenko, karabuna da yasi bir aşı yemeye ko şemiyeye hatiye, barbangiyen ko roja yekşemeye ko bistu şaşıdır mehe uroni geliye ko, de peyanu bilinti hiya ko plan edin av barametra udu ko metreyinde ve geri çalık ya da leza bagirin ko bagiriya din av barasihi u ko 45 kilometri saat daya. Vama da bu nasır o ki Ahmet Şere despe kirine ka an henga ve kirine ka şamponya ya nifşantına kana çövi yajbu ko bedaviye u hespen ko erbiyen ko resan liku yargaha u nubakhiye ka ya natsa vavulet navruleti da lukulu pasuye ko navanda tijide damasiya ko lugundawari şame. Geçta parızgaha hemse iro inye ko meşiya yekemi uma turiskletin ko Suriye ke hiştiya pekaya koji cişame jide spekeriya beko başdariya sıdo bist matur bisklet vani Suri u Lübnani jile ko Lübnani Urdune u Kurbistani Sodi jide çeçuvaya çalik yendako arma cavan jinas kırna

got mera sarhad zozan zozan saran tenay gerdan eli fenani gerdan e qaza e poza pechuk e fenani nukredu ke va ele vetani ke fenani kağıt edese katbay tili peç e fenani hamra kalem e tu serbu ke ve seven geserim mkon sore spine minan fincan pe furine mina seve seve halatine çen sala kabı gece sere fenanu daray tura ve kol ezere urbu kutu peş yaşare ve hamay Surete teliyam kalışine hine bu nesru sermaye Sed yek sal emrim ve çente

Tam baş gıhdarı maxaşa üstü de lal. İr o bernamayı ama hank öyle ser efrini çizanın. Eşeliyanım var ama. Riyaratio de lal.

işte Parızgah hemse iro inek ve meşya yekemi uma tırsikletin ku Suriye ke iştiya pekaya koji Cişame jide spekeriya beko başdariya sadu bist matur bisklet vani le Suriye U Lübnani jile ko Lübnani Urdune u Parbistani Suudi jide çeçuvaya çalık yen da ko Arma cavan jine askırına şine yen ko turistiya khastiya U khuzaya diru ki usule Suriye jiyo khortkırna katu zume yen nafhayi

Wazirat Aravşen Leskin Hürev ve bile karşılatın hişyari dayalı serko dumdan Aravşenko, Karabuna da riyası bir aşı yemeye ko şemiyeye hatiye, Barban giyen ko roja yekşemeye ko bistu şaşıdır mehe uroni giriye ko, de peyanu bilinti hiya ko plan edin avvara metra udu ko metreyinde, ve gere çalık ya da leza bağırın ko bağırıya adın avvara sihi u ko, 45 kilometri saatte ya. Vama da buna sarok Ahmet Şere de spekirin aka an hanga ve kirin aka şamponya ya. Nifşantın aka natrawi yajbu ko bedaviye u hespin ko erbiyen ko resan. Liku yargaha u nubakhiye ka ya natrava ulet navrulet ida lukulu basuye ko navanda dijide demasiya ko lugundawari şame. Geçta parızgahı hemse iro inek ve meşiyaya kemi umatör skeletin ko Suriyeke hiştiya pekaya koji Cişameci de spekeriya beko başdariya sıdo bist matur bisklet vanili Suri U Lübnani ji lako Lübnani Urdune u Kuarbistani Suudi ji de çeçuvaya çalık yiyen dako Arma cavan ji naskırna şine yiyen ko turistiya khastiya U khuzaya diru ki usule Suriye ji u khortkırna ka tozuma yiyen nafhayi.

Tam baş gıhderi makaşa üstü diler. İro bernamayı ama hankı ile ser efriniye çizanın. Eşeliyana bor ama. Riyara atıyor diler.

Wazirat Aravşen Leskin Hürev ve bile karşılatın hişyari dayalı serkodumdan Aravşenko, Karabuna deryası bir aşı yemeye ko şemiyeye hatiye, Barbangiyen ko roja yekşemeye ko bistu şaşıdır mehe uroni geliye ko, de peyanu bilinti hiya ko plan edin avvara metra udu ko metreyinde ve gere çalık ya da lezaba gerin ko bageriya den avvara sihi u ko 45 kilometri saatte ya. Vama da bu nasırı ki Ahmet Şere de spekirin aka an henga ve kirin aka şampanyaya nifşantın aka netevi yajbu ko bedaviye u hispin ko erbiyen ko resan liku yargaha u nubakhiye ka ya netseva ulet navruleti da lukulu pasuye ko navandat jide damasiya ko lugundavari şame. Geçta parızgahı hemse iru inek ve meşiyaya kemi umatır skletin ku Suriyeke hiştiya pekaya koji Cişameci de spekeriya beko başdariya sıdo bist matur bisklet vani Suri U Lübnani ji lako Lübnani Urdune u Parbistani Sodi ji de çeçuvaya çalık yiyen dako Arma cavan jinas kırna şine yiyen ko turistiya khastiya U kuzaya diru ki usule Suriye ji u kurtkırna ka tozuma yiyen nafhayi.